haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

touch.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi

aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.
1: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol takımı.

0: Hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.
1: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A-Milli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle kast

Katlamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Ben yüreğim titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

yıldızlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısına katıldı. Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği tespit edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı 29'u kırmızı bültenli, 47'si ulusal seviyede aranan ve 8 farklı ülkede yakalanan toplam 76 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül 2026 tarihli karar uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edildiğini, söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ocak-Eylül döneminde başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
1: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, borsa

0: ise İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde yaptığı açıklamada, 2026 yılı Türk havacılığı açısından daha ilk aydan itibaren tarihi projelere ve atılımlara sahne olan bir yıl oluyor dedi. İçişleri Bakanlığı 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı. Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor.
1: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber 95.1

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: yapsan süper olur ya. Zincirli kuyu falan da olur.
1: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları ve yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Ardından Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerimizin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı. Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor.
1: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında

0: Sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak amilli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Kaliteli müzik Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yan.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de mikrofon karşısındayım. 23 Eylül 2026 günlerden çarşamba bugün. Hafta ortasında yine sevdiğiniz şarkılar 120 dakikaya yakın kulaklarınıza ulaşacak efendim. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkıları işte an itibariyle festivalde.

Hafta ortasında sevdiğiniz şarkılarla festivalde müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bir şeker tüketimi sınırlaması var. Ve bu şeker tüketimi sınırlamasının 4-5 katına ulaştığı belirtilmiş değerli dinleyenler. Dünya Sağlık Örgütü tarafından neye neden oluyor? Bu aşırı şeker tüketiminin obezite başta olmak üzere diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp damar hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulunuluyor. Bu yönde bir kez daha biz de hatırlatmış olalım, şeker yalnızca kilo değil, kronik hastalıkları da tetikliyor. Aynı zamanda gizli şeker kaynaklarına da dikkat etmek lazım. Nedir bu gizli şeker kaynakları? Aslında gereksiz şeker kaynağı. İşte gün içinde içtiğimiz çayı, kahveyi. Aslında şekersiz içsek ne kadar lezzetli olduğunun tadına bir süre sonra vardığımızda o şekersiz çay kahveden vazgeçemeyeceğiz.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Festivalde biliyorsunuz ki ara ara şöyle burçlara da bakıyoruz ama bu sefer astrolojide başka bir burca gidiyoruz. Çin burçları efendim, daha önce duymuşsunuzdur. Çin burçları ile ilgili şöyle bir gelişme var. Yarından itibaren diyor, yani 24 Eylül itibariyle bu 3 Çin burcuna sahip hiç kimse bekar kalmayacakmış. Neymiş bu Çin burcu? Bu 3 Çin burcu. Öküz burcu, ejderha burcu ve maymun burcuyla fare de yine burada öne çıkmış 4. burç olarak. Bu 4 Çin burcu değerli dinleyenler bekar kalmayacakmış yarın itibariyle. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Keyifli şarkılarla yolculuğumuza devam edelim.

Günün en güzel örnekleri festivalde kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır'ı kaybettik ve onun mirasının açıklanması epey bir çalkantılı olmuştu. Konuyla ilgili Serdar Ortaç da konuştu. Biliyorsunuz ki Ortaç da sağlık sorunları ile ilgili sık sık gündeme geliyor ve Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanması öncesi yaşanan miras kavgası gündemdeyken o da bir vasiyet açıklaması yaptı ve vasiyetini açıkladı değerli dinleyenler. Ortaç kendisinin de yine doğru bir yol izlediğini düşünerek ünlü şarkıcı geride bırakacağı mal varlığını şöyle açıkladı. Başta çalışanlar olmak üzere, yanında çalışanlar olmak üzere geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını duyurdu Ortaç mesafesini, mirasını özür dilerim. Uzun süredir birlikte çalıştığı isimleri de vasiyetine dahil ettiğini belirten Ortaç kendisinden sonra mirasın bu kişiler arasında paylaştırılmasını istediğini dile getirmiş.

Amiri futbol takımı Fransa ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların kampının ilk gününde bazı oyuncularının sağlık durumları teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından takip edilmiş değerli dinleyenler. Orkun Kökçü biliyorsunuz ki bir ayak parmağındaki bir rahatsızlık vardı. Antrenmanlarda genelde dinlendirilmiş hatırlatalım. 3 futbolcunun da tedavisine başlanmış Yunus Akgün, Şen Gezer ve Deniz Gül. Hafif sakatlıkları bulunuyor bunların da. Ay Yıldızlı ekip Fransa ve İtalya karşılaşması öncelerinde hazırlıklarını sürdürmeye de devam ediyormuş. İki zorlu mücadele bekliyor bizleri ama umarım galibiyetle sonuçlanır diyelim. Senin...

Günün en sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Milli takım kapteni Hakan Çalhanoğlu 15 Eylül'de zorlanma tespit edilmesinin ardından Inter'in Udinese maçının kadrosundan çıkarılmıştı biliyorsunuz ki. Sakatlığın ciddiyeti netleşince de teknik direktör Montella da 25 Eylül'de Fransa ve 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi A grubu maçları için açıkladığı 29 kişilik kadroya Çalhanoğlu'nu dahil etmemiş. Kenan Yıldız ve Mert Müldür de aynı gerekçeyle yine kadro dışı bırakılan isimler arasında. Kaptan sahalardan uzak kalacağı bu dönemde performansını genç yıldıza emanet etmeyi tercih etmiş. Kim genç yıldız? Tabii ki Arda Güler'den bahsediyoruz. Muhteşem bir jest gerçekten. 10 numaralı forma artık Arda Güler'in sırtında. Madrid'in genç yıldızı daha önce 8 numarayla oynadığı milli maçlarda bu kez 10 numarayla sahaya çıkıyor.

Günün sevilen şarkılarıyla festivali yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Süper Lig'de bir araya gidiliyor biliyorsunuz ki milli takım arası. Euro Club indeksi diye bir şey var değerli dinleyenler. Bu indeks tahmini şampiyonları açıklıyor. Yine Türkiye Ligi ile de ilgili, Süper Lig'le de ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuşlar. Avrupa Liglerindeki takımların performansları ve transferleri de yine analiz ediyor bu web sitesi. 2026-2027 sezonuna ilişkin site Galatasaray'ın son 4 sezonda olduğu gibi bu sezonda yine şampiyonluğa ulaşacağını öngörüyor. Sezonu 79 puanla zirvede tamamlayacağı ve şampiyonluk ihtimalinin %52,7 olduğunu söylüyor. Yine Euroclub Index'in tahmininde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alması beklenirken Sarı Lacivertlerin 75 puanla şampiyonluk ihtimalinin ise 25,6 olduğu açıklanırken Beşiktaş'ın 71 puan alması, Trabzonspor'un ise 63 puanla 4. sırada sezonu tamamlayacağı öngörülüyor. Şu an lider konumda yer alan Ahmetspor'un ise şampiyon olma ihtimalini %0,1 olarak gösteriyor bu meşhur site. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Günün Güzel Şarkıları Festivali her zaman olduğu gibi sizlerle buluşmaya devam ediyor. Türk baklavası bir ABD'li girişimcinin hayatını değiştirmiş değerli dinleyenler. Türk baklavasıyla hayatı bambaşka bir noktaya geliyor Jakob Komarov'un. Bir iddia üzerine başlayan baklava satışıyla kısa sürede kendi markası

Sana dönüşen Kamarov bugün New York ve Kaliforniya'da sokaklarda elinde baklava teklisiyle baklava satışı yapıyor efendim. 3 dilimini $10'dan, 7 dilimi ise $20'dan satıyormuş Jakob. Gaziantep'ten tedarik ettiği baklavalarla aylık 1 milyon liranın üzerinde satış gerçekleştirdiğini belirten genç girişimci yaşadıklarını Amerikan rüyası olarak tanımlıyor.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. İyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de muhteşem bir gün dileyelim. Artık yağışlar yavaş yavaş başlıyor ve ani yağışlar özellikle epey bir ürkütücü değil mi? Nedir ani yağışlar efendim? Günlük gülistanlık bir günde, güneşli bir günde dışarıya çıkıyorsunuz ama bir anda hazırlıksız yağmura yakalandığınız dönemler başladı artık. Özellikle ayakkabı, saç ve kıyafetler açısından can sıkıcı sonuçlar doğurabiliyor biliyorsunuz ki. Bu aniden bastıran yağmurlar ıslanan eşyaları daha hızlı toparlamak ve günün geri kalanını kurtarmak gerçekten önemli. Yağmura yakalandığımız bu günlerde olabildiğince tabii ki yağmura dayanıklı, çok da tabii ki bizi darlamayacak o botlarla dışarıya çıkmayalım ama spor ayakkabılar da var mesela bu su geçirmeyen, onları tercih etmekte fayda var bu aralar çünkü her bölgede aniden bir yağmur yağışıyla karşılaşabiliriz.

Hanımlar beyler, hafta ortasında festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Günün sevilen şarkılarına eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha. Yurt genelinde yine yağışların etkili olduğu bir günü geride bırakıyoruz ve cuma gününe kadar yurdun çeşitli noktalarında ara ara yağışlar etkili olacak, ancak hafta sonu itibariyle yağışlar şiddetini de azaltıyor. Hatırlatmış olalım, çok böyle etkili yağışlarla karşı karşıya kalmayacağız.

Hafta sonuna doğru halen kıyı kesimlerde denize de girilebilir. Mersin, Adana, Antalya, Hatay o civarda hava sıcaklıkları 29-30-33 derece arasında seyrederken yine İzmir, Muğla civarında da 30-28 derece gibi hava sıcaklıkları ölçülecek, hatırlatmış olalım. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, festivalde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha. Eski telefonlar artık çöp olmayacak efendim. İçindeki altını çıkarmanın yeni bir yolu bulunmuş. Elektronik atıklardan değerli metallerin geri kazanılmasında yeni bir dönem başlayabilir. ABD'de bir üniversitedeki araştırmacılar elektrik kullanarak altın gibi değerli metallerin atıklardan ayrıştırılmasını sağlayan yeni bir molekül geliştirmiş efendim. Artık cihazlarda bulunan altın, gümüş ve çeşitli kritik metallerin yeniden kazanılması ise genellikle yüksek miktarda kimyasal madde kullanılmasını gerektiriyordu. Ancak bu soruna bir çözüm olabilirmiş bu elektrikli ayrışma. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biz keyifli şarkılardan

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 23 Eylül 2026 Çarşamba gününde 120 dakikaya yakın keyifli şarkılarla sizlerle birlikteydik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden efendim, haftanın 4. gününde keyifli anları sizlerle geride bırakabilmek adına her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

gülüm kalsın. Bir kere güldür yüzümü, ölüme bir günüm kalsın. Bir kere güldür yüzümü, ölüme bir

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat

0: ince ile uzun ince yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Beni kar kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın.

Enver Yılmaz, sanatçı kardeşim Enver Yılmaz'ın tüm dostlarına ve sevenlerine çok çok selamları var. Üzerimizde kalmasın. Mehmet Ali Kerpiç'ten yine bir istek var. Ben Mehmet Ali Kerpiç, canım kanım Murat Kamberoğlu, can ağabeyim Fatih Kara, can dostum Atakan Altuntaş, dayıların dayısı Enver Yılmaz, Şahan Vural Yıldırım, Emircan Ağırcan, Yusuf Urcan, Umut Anıl Yüzgül, Bedirhan Akşör, Raşit Baran Göçmez, Kötü Kenan, Emre Cay, Bilal Nalbant, Gani Cansever, Erdi Dönmez, Mustafa Bilal Nalbant, Kürşat Yavaş ve sayamadığım tüm dostlarıma armağan olsun. Allah bana ömür verdiği sürece ben sizin arkanızdayım dostlarım. Acınızı kimseye göstermeyin, çünkü ateşinize kimin odun atacağını bilemezsiniz. Sizleri seven dostunuz Mehmet Ali Kerpiç. Ali Güvercin neyleyim kardeş, armağan olsun. Murat'ıma ve Atakan'ıma özellikle gelsin. Kardeşiniz kurban, sizi unutanın kalbi solsun ahiretliklerim dedi. Mehmet Ali Kerpiç dostlarına, kardeşlerine, sevgili kardeşim Ali Güvercin'den ne deyim kardeşimi gönderdi. Armağan olarak özellikle canım kanım Murat Kamberoğlu, can ağabeyim Fatih Kara, can dostum Atakan Altuntaş, dayıların dayısı Enver Yılmaz dedi. Şahan Vural Yıldırım, Emircan Ağırcan ve ismini saydığım kardeşlerine bu güzel çalışmayı Mehmet Ali Kerpiç kardeşim armağan etti.

Bu dünya kalır mı? Kahpe, hain, fesat olana. Nereyim kardeşim? Söyle nereyim? Başka bir memleket yok, nereye gideyim? Gücüm de yetmiyor kahpe feleğe bir çareyim. Daha ne söylesen sözün üstüne.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Ahmet Can Özel kardeşim, sıradaki eser Reis Özel'e gelsin. Gün gelir bütün hasretler yerini güzel bir kavuşmaya bırakır. O gün gelene kadar sabır bizden, güzel günler Allah'tan, dedi Ahmet Can Özel. Sıradaki şarkılar Reis Özel'e gelsin diye de eklemiş. Demet Kocakaya, selamlar canım kardeşim Alper Gözüpek. Telefonun başında aramanı bekliyoruz ablam, seni çok özledik. Herkesin selamı var, Allah'a emanet ol kardeş, dedi Demet Kocakaya. Kardeşinin sesini, Alper Gözüpek'in sesini özlemişler. Alper Gözüpek kardeşime selam olsun. Çok özlenmişsin Demet Kocakaya. Canım kardeşim Alper Gözüpek, telefonun başında aramanı bekliyoruz ablam, seni çok özledik, diyor. Alper Gözüpek, inşallah duydun can kardeşim.

Efendim gece devam ediyor. İyi yayınlar abicim. Buradan aslan eşim Berşan Tunçel'e önce selamımı, sonra da onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bana güzel bir eş hem de güzel bir baba olduğu için sonuna kadar ondan razıyım. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın, güzel günlerin olsun. Kurban olduğum Berşom. Ertuğrul Polat'tan Mihriban parçası Berşom'dan bana, benden de Berşan'ıma gelsin dedi. Berşan Tunçel'in eşi kardeşim, gelsin bakalım nasıl bir şarkı dememe gerek yok. Ertuğrul Polat yorumu da bambaşka. Aslan eşim Berşan Tunçel'e önce selamımı, sonra da onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bana güzel bir eş hem de güzel bir baba olduğu için sonuna kadar ondan razıyım. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın, güzel günlerin olsun. Kurban olduğum Berşom. Ertuğrul Polat'tan Mihriban parçası Berşom'dan bana, benden de Berşan'ıma armağan olsun.

Efendim kentin en özel istasyonda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Köpük Kafe, Köpük Villa Premium evlerinden Samsun Atakum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Köpük Kafe ve Köpük Villa Premium'la alakalı paylaşımlarımı sosyal medya hesaplarımda bolca görebilirsiniz. Murat İnce Net Instagram ve Facebook adreslerimde bu güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Samsun'da, Karadeniz'de, Atakum'da şu an çok güzel bir yağmur yağıyor. Biz de bu yağmurdan ziyadesiyle nasibini alan bir ekibiz. Bereketli bir gecenin altında bulunduğum yerde biraz üstü açık bir alanda yayın yapıyordum arkadaşlar. Bereket Allah'tan cihazlar ıslanmadan yayın arkasında bu koşuşturmacayı bir görseydiniz halimizi. Anlatamam. Ayaklarım biraz suyun içinde olsun, yayına devam ediyoruz. Hani yarın bir gün öksüren, zatürre olan bir Murat İnce, Allah'ın izniyle ben çok sağlıklıyım. Her gün daha sağlıklıyım. Her geçen gün her yönden daha iyiyim. Siz de böyle söyleyin. Bu bir kandırmaca değil ama nasıl size söyleyeyim. Kendimize verdiğimiz kod, pozitif kodlar bizi ayakta tutuyor. Ahmet Turan Balcı demiş ki Alper Gözübey'e, Eyüp Han nerede kardeş parçası kardeşler Ahmet Alperen Sedat Mustafa tarafından armağan olsun. Ses etme, onu da Allah verdi, bekliyoruz seni dedi Ahmet Turan Balcı. Abim, şarkı panelinden eğer isteğinizi yaparsanız şarkıyı çalarız. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Siz ilk sıradan mesaj bölümünden mesajınızı göndermişsiniz. İkinci sıradan şarkı bölümünden tekrar şarkıyı yazar gönderirsen Ahmet Turan Balcı, dostlarına, kardeşlerine şarkıyı hemen göndeririz, bilgin olsun. Yani normal mesaj olarak göndermişsin. Süleyman Şahin ve arkadaşlarına selam olsun. Süleyman Şahin'in kardeşleri bir haber versin. Süleyman Şahin'in haberi yoksa, birazdan Süleyman Şahin'in istekleri var. Onları da yerine getireceğiz inşallah. Ben Mehmet Ali Kerpiç, canım kanım Murat Kamberoğlu, can ağabeyim Fatih Kara, can dostum Atakan Altuntaş, dayıların dayısı Enver Yılmaz, Şahan Vural Yıldırım, Emircan Ağırcan, Yusuf Urcan, Umut Anıl Yüzgül, Bedirhan Akşor, Raşit Baran Göçmez, Kötü Kenan, Emre Cay, Bilal Nalbant, Gani Cansever, Erdi Dönmez, Mustafa Bilal Nalbant, Kürşat Yavaş ve sayamadığım tüm dostlarıma armağan olsun. Allah bana ömür verdi sürece ben sizin arkanızdayım dostlarım dedi Mehmet Ali Kerpiç. Ve acınızı kimseye göstermeyin çünkü ateşinize kimin odun atacağını bilemezsiniz dedi. Sizi seven, sizleri seven dostunuz Mehmet Ali Kerpiç. Ayrıca Murat'ıma ve Atakan'ıma özellikle sıradaki şarkılar gelsin. Kardeşiniz kurban, sizi unutanın kalbi solsun, ahiretliklerim diyor Mehmet Ali Kerpiç. Kardeşim dostlarını, kardeşlerini unutmadığını mesajlarıyla, istekleriyle belli ediyor. Gece devam ediyor. Süleyman Şahin ve arkadaşları radyo başına toparlanın. Birazdan sizin için istekler var, haberiniz olsun. Songül kardeşimin isteği, Songül ben, oğlum Yusuf Urcan'ı çok sevdiğimi ve çok özlediğimi söyler misiniz? Tüm dualarım seninle canım oğlum, evimin direği Gökhan Doğanay'dan bilsen. Yusuf Urcan'ın kıymetli annesi Yusuf Urcan'ı çok sevdiğini söylüyor. Songül ben, oğlum Yusuf Urcan'ı çok sevdiğimi ve çok özlediğimi söyler misiniz? Tüm dualarım seninle canım oğlum, evimin direği Gökhan Doğanay'dan bilsen. Yusuf Urcan'a gelsin dedi anneciğinin sesi. Geldi bir de Yusuf Urcan, annen seni çok seviyor, tüm duaları seninleymiş can kardeş, evimin direği diyor sana Yusuf Urcan.

artık tez gel diyor ya. Selam olsun Yusuf Urcan'a, anneciği Songül'den bu güzel eser armağan oldu. Gökhan Doğanay, bilsen.

radyoyu yeni açan kardeşlerim, dünyanın ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun fark etmeksizin, hangi frekanstan dinlerseniz dinleyin fark etmeksizin, sadece şuradan mesaj alıyoruz. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, gönderin gelsin. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, gönderin gelsin. Berke Meraki demiş ki, selamünaleyküm Murat abi. Kardeşlerim, dostlarım, ekmeği bölüştüğüm canlarım, paslı paslı zamanlarda güzel günlere gün saydığım aslan dostlarıma sıradaki parçalar armağan olsun. Burak Can Taner, Metin Yılmaz, Aykut, Metin Yılmaz, Aykut, Tolga Coşar, Hakan Yılmaz, Sezer Polat Demir, Haktan Çiçek Dağlı, Mirhan Kirlioğlu, Onurum Onur Yıldız'a ve yoldaşım aslan kardeşim Yunus Emre Çakır'a selam olsun. Berke Meraki'den böyle güzel bir mesaj geldi.

Okuyamadığım yerler değerli kardeşler, yayın ilkeleri bakımından uygun görünmeyen yerler, hakkınızı helal edin. Nazif Akça, selamun aleyküm abi, iyi akşamlar ve aleyküm selam Nazif Akça kardeşim. Bu mesajım Zekeriya Arık kardeşime gelsin. Bazıları şartlara göre değişir, bazıları şartları değiştirir. Sen yeter ki dik dur. Oralar adamı değil, karakteri sınar. Gün gelir, herkes kaldığı yerden devam eder. Biz burada seni unutmadan bekliyoruz. Yine aynı masada otururuz. Sabret aslan kardeşim dedi Nazif Akça. Berke Meraki, selamünaleyküm, ben Berke Meraki. Ölümden korkan yaşamın tadını alamaz. Cesaret esareti bozar. Korksan da öleceksin, korkmasan da. Burakcan Taner'e, Onur Yıldız'a, Haktan Çiçek Dağlı'ya ve Mirhan Kirlioğlu'na, son olarak Yoldaş Çakır, Yunus Emre Çakır'a selam olsun. Devlet ve Pliton'da asılma sahnesinde aynı şeyi söylüyor. Yani gözümdeki korkuyu niye göstereyim ki diyor. Yani öyle de öleceğim, böyle de öleceğim. Ölümün de bir şekli var. O halde her canlı ölümü tadacaksa. Fakat bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey, duruştan ziyade yaşamın çok kutsal oluşu. Her canlı için yaşam çok kutsal. Kimse kimsenin yaşam hakkını yok etmemeli. Birazdan Süleyman Şahin için istekler var, onları aktaracağım. Süleyman Şahin ve arkadaşlar radyo başında diye düşünüyorum. Havva kardeşim, Ankara'da olan sevdiğim Murat Özdemir'e, onu çok sevdiğimi ve kavuşacağımız günü beklediğimi söyler misiniz? Onu düşünmediğim bir dakika yok. Seviyorum seni adam Havva. Hemen bu isteğin ardına sevgili Süleyman Şahin'in istekleri gelecek. Süleyman Şahin ve arkadaşları inşallah radyonun başında olurlar. Özellikle iki gözünden Süleyman Şahin'e çokça selam var. Furkan Efe Çil'den arkadaşlarına, dostlarına, Ahmet Faruk Uslu, Osman Yoğurtçu, Fatih Ercan, Ersin Öztürk'e selam olsun. Alem küçük, itibar büyük. Elbet bir gün İbrahim Düş'ten bu da gelir, bu da geçer. Furkan Efe Çil'den arkadaşlarına, dostlarına, Ahmet Faruk Uslu, Osman Yoğurtçu, Fatih Ercan, Ersin Öztürk'e selam olsun. Alem küçük, itibar büyük. Elbet bir gün İbrahim Düş'ten bu da gelir, bu da geçer, armağan olsun.

sevgili Berkem Meraki. Selamun aleyküm Murat abi. Hem güzel günlerde hem zor günlerde dostluk yaptığım, kardeşlik yaptığım aslan kardeşim Yunus Emre Çakır'a selam olsun. Az kaldı kardeşim, elbet bir gün dedi Berkem Meraki. Ve aleyküm selam. Berkem Meraki'nin aslan kardeşi Yunus Emre Çakır'a selamım var. Celal Ekmekçioğlu, Erzincan'da bulunan aslan abilerim Soner Altınok, Olgun Altınok abilerime selam olsun. Geleceğiniz günü iple çekiyorum abilerim. Elbet bir gün size de doğacak güneş. Erzincan'a bir gidelim. Erzincan'da zaman zaman aksaklıklar da yaşıyoruz. Son günlerde dur bakalım. Erzincan'daki durumumuz nedir? Son durum Erzincan'da neymiş? Çift ses yayında mı? Evet. Şimdi Erzincan'ı yeniden aldım yayına. Evet. Erzincan'da şu an sorun yok. Ama maalesef Erzincan'daki elektrikler nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Herkes hakkını helal etsin. Erzincan'ın mesajını bir daha okuyacağım kardeşimin. İyice sağlam alalım. Erzincan radyonun sesini birazcık aç. İnanın bu radyodan da kaynaklı değil. İnternet altyapısıyla alakalı arkadaşlar, internet attığı zaman yayından biz düşüyoruz. Biliyorsunuz uzaktan yayıncılık yapıyoruz. Ortak yayın. Erzincan'da şu an bir sıkıntı yok. Celal Ekmekçioğlu, Erzincan'da bulunan aslan abilerim Soner Altınok, Olgun Altınok abilerime selam olsun. Geleceğiniz günü iple çekiyorum abilerim. Elbet bir gün size de doğacak güneş mesajı geldi. Celal Ekmekçioğlu'ndan Erzincan'da bulunan aslan abileri Soner Altınok, Olgun Altınok ağabeylerime selam olsun.

Selam olsun. Geleceğiniz günü iple çekiyorum abilerim. Elbet bir gün size de doğacak güneş. Bu mesajı da aktardık. Süleyman Şahin'in istekleri olduğunu söyledim. Süleyman Şahin'den Gökhan Bağır, Yarın Adı Hasretmiş, Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, İbrahim Şahin, Atacan Sarıkaya, Sezer Bozkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, Öztürk Balaban, İbrahim Zeran, Adil Işık, Koray Helki, Halil Ağarcan, Kenan Başıbütün, Mami Özmen, Serdar Odacı, Buğra Kaleli, Umut Gürcan ve Mustafa Eren'e armağan olsun. Bazı isimleri insan sadece söylemez, arkasında bir hikayeyle anar. Kimi bir kahkaha, kimi bir yol, kimi de zor bir günde omuzda kalır. Bizimkisi de öyle bir dostluk, varlığınız daim olsun dedi. Sevgili Süleyman Şahin yine dostluğa ve kardeşliğe dair muhteşem bir mesaj verdi. Süleyman Şahin'den Gökhan Bağır, Yarın Adı Hasretmiş, dostlarına armağan olarak geldi. Bazı isimleri insan sadece söylemez, arkasında bir hikayeyle anar. Kimi bir kahkaha, kimi bir yol, kimi de zor bir günde omuzda kalır. Bizimkisi de öyle bir dostluk. Varlığınız daim olsun. Harika. Süleyman Şahin ve ekibine selam olsun.

Yarın adı hasretmiş, yarın adı çilemiş, yarın adı kadermiş, ben anlamam.

Of! Eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim, bilemedim.

devam ediyoruz, kesmiyoruz. Süleyman Şahin'den Uygar Doğanay, Bir Delinin Delisiyim. Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, İbrahim Şahin, Atacan Sarıkaya, Sezer Bozkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, Öztürk Balaban, İbrahim Zeran, Adil Işık, Koray Helki, Halil Ağırcan, Kenan Başıbütün, Mami Özmen, Serdar Odacı, Buğra Kaleli, Umut Gürcan ve

İman Şahin ve devam ediyor dostluk mesajına. Çok şey yaşanır, insanlar değişir, yollar ayrılır ama bazı dostlukların yeri hiç değişmez. Çünkü gerçek dostluk her gün konuşmakla değil, ihtiyaç olduğunda birbirinin yanında olmakla anlaşılır. Yan yana olduğumuz günlerin de ayrı kaldığımız zamanların da kıymetini bilen tüm güzel dostlara armağan olsun. Süleyman Şahin'den Uygar Doğanay, Bir Delinin Delisiyim. Çok iyi ya. Yan yana olduğumuz günlerin de ayrı kaldığımız zamanların da kıymetini bilen tüm dostlara dedi. Güzel dostlara Süleyman Şahin'den armağan olarak geldi bu güzel eser. Aç radyonun sesini.

Gecenin sessizliğinde adın düşüyor aklıma. Uzaklar uzadıkça hasretim büyüyor içimde. Bir yanım seni bekliyor, bir yanım güzel günlerin hayalini kuruyor. Belki bugün yollar ayrı, belki aramızda koca bir sessizlik var ama gönlümde sana ayrılan yer hiç değişmiyor. Yiğidim, bu şarkı sana içimde biriktirdiğim özlemden, yarım kalan cümlelerden ve kavuşacağı güne inanan yüreğimden gelsin. Süleyman Şahin'e Linet, yiğidim armağan olsun. İki gözünden Süleyman Şahin'e. Gecenin sessizliğinde adın düşüyor aklıma. Uzaklar uzadıkça hasretim büyüyor içimde. Bir yanım seni bekliyor, bir yanım güzel günlerin hayalini kuruyor. Belki bugün yollar ayrı, belki aramızda koca bir sessizlik var. Ama gönlümde sana ayrılan yer hiç değişmiyor. Yiğidim, bu şarkı sana içimde biriktirdiğim özlemden, yarım kalan cümlelerden ve kavuşacağı güne inanan yüreğimden gelsin. Süleyman Şahin'e Linet, yiğidim armağan olsun.

ve aleykümselam Tayfur Avcı ve Arda Berk kardeşlerimin ikisinin mesajları var. Öz kardeşim Batuhan Kuşbudu, amcam Volkan Dilmaç, Nuri Can Göksoğlu, Kemal Özüpek, Furkan Önsal, Furkan Kılıç, Bayram Taplak, Ali Taylan Doğan, Özgür Koçak, Koray Kabadayı, Murat Aslan, Mert Yıldırım, Ergün Bedo kardeşler. Bizi tanıyan tüm dostlar.

Selam olsun. Yol kararınca dönen haindir. Önce şeref, sonra hayat. Hamza Topdemir kardeşimin de doğum gününü kutlarım, gözlerinden öperim dedi Tayfur Avcı. İnsan ne ekerse onu biçer diyor Tayfur Avcı kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Yanındaki dostlarına selam olsun. Tabii Tayfur mesaj atar da Arda durur mu? Arda'dan da geldi bir mesaj. Selamünaleyküm amcam, ben Arda Berk Akar. Dostum Tayfur Avcı, aslan kardeşlerim Zor Bey Evren Dilmaç ve Hamza Topdemir'le beraber Ankara'nın merkezinden, Kavaklı'dan bütün dostlara, arkadaşlara selam olsun. Başta dayım Volkan Dilmaç olmak üzere dostlarım, özümüz Batuhan Kuşbudu, Doğukan Kılıçkıran, Berşan Tunçel, Öztürk Balaban, Kadir İlhan, Ergün Bedo kardeşler, Burak Karisli, Abdülbaki Karisli, Furkan Önsal, Nurican Göksoğlu'na ve nicelerine selam olsun dedi Arda Berk Akar ve Tayfur Avcı. Biz bize yapılanı iyisiyle kötüsüyle unutmayız. Ceylan Marketler Zincirinden Kemal Özüpek'le beraber tüm dostlara selam olsun. İnsan ne ekerse onu biçer diyor Arda Berk Akar. Tayfur Avcı'ya, Zor Bey Evren Dilmaç'a, Hamza Topdemir'e ve Kemal Özüpek'e selamlar olsun. Güzel yarınlarda görüşmek üzere dostlar. Ayrıca ben de Hamza Topdemir kardeşimin doğum gününü kutlarım amcam dediği Arda Berk Akar. Ben de Hamza Topdemir kardeşimin gözlerinden öpüyorum nice sağlıklı yaşlara. Arkadaşlar yayınlarda okuyamadığım noktalar, emin olun yayın ilkeleri bakımından Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Adalet Bakanlığı tarafından yasak olan cümlelerdir. O yüzden okumuyorum, bilginiz olsun. Yeni Doğan'dan Hüseyin, Erzincan'daki abim Umut Bozkurt, Hasan Karabulak, Ertan Bektaş, Eren Şahin, karanlıkta koşan elbet bir gün düşecek, biz yaşadıkça bu oyun devam edecek. Şerif Kayran, biri var dediler, geliyor efendim. Erzincan'a bakıyoruz, Erzincan'da herhangi bir sıkıntı yok. Evet, Erzincan bizi dinliyor. Yeni Doğan'dan Hüseyin kardeşimizin Erzincan'da olan ağabeyi Umut Bozkurt, Hasan Karabudak, Ertan Bektaş, Eren Şahin'e armağanı olarak geldi. Şerif Kayran, biri var.

0: var. Evimi başıma yıkan biri var. İçip içip sarhoş edip her gece başımı bela salan biri var. Benim yüreğimi yakan biri var.
1: Evet sevgili dostlar, Köpük Kafe, Köpük Premium Villa evlerinden Samsun Atakum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Samsun'da çok güzel bir yağmur var. Berke Meraki, selamun aleyküm Murat abi, sıradaki eserler arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerime armağan olsun. Onur Yıldız, Haktan Çiçek Dağlı, Mirhan Kirlioğlu, Burakcan Taner, Yunus Emre Çakır, Eren Eroğlu, Mustafa Yağız Arıkan, Murat Kamberoğlu'na selam olsun dedi Berke Meraki. Berke Meraki'nin bir mesajı daha düştü. Selamünaleyküm Murat abim. Halin keyfin iyidir inşallah. Çok şükür Berke Meraki. Eyvallah can kardeşim benim. Buradan kardeşlerim, arkadaşlarım, canlarıma sıradaki parçalar armağan olsun. Onur Yıldız, Haktan Çiçek Dağlı, Mirhan Kirlioğlu, Burakcan Taner, Yunus Emre Çakır, Yağız Arkan, Murat Kamberoğlu'na Berke Meraki kardeşinizin çok çok selamları var. Sıradaki şarkıları da armağan ediyor. Ömer Faruk Demirdoğan kardeşim, Murat abi iyi geceler. Teşekkür ederim Ömer Faruk Demirdoğan. Burada başta Zeki Kaya olmak üzere bütün abilere, dostlara bol selam. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Ömer Faruk Demirdoğan'dan gelen mesaj da böyleydi. Aslı Solmaz'dan Furkan Efeçile'ye bir şarkı armağanı var. Öncesi değerli kardeşim Zorbey Evren Dilmaç'tan gelen bir mesaj var. Arda Berk Akar, Tayfur Avcı, Kemal Özüpek, Hamza Topdemir, Ali İsa Aktaş, Furkan Mert kardeşlerime, abilerime selam olsun. Yol kararınca dönen haindir dedi Zorbey Evren Dilmaç. Babam Volkan Dilmaç ve abilerime, dostlarıma selam olsun. Dinlemede kalsınlar. Gümbür gümbür geliyorum birazdan, amcam mesajı geldi. İstekleri gelecek anladığım kadarıyla. Volkan Dilmaç ve arkadaşları yayın takip etsinler. Aslı Solmaz'dan Furkan Efeçi'yle bir istek var. Çok güzel bir Yıldız Tilbe Çat Kapı eseri geldi. Geldi. Aslı Solmaz'dan Furkan Efeçile. Sapa sağlam arkanda duran, seni çok seven hayat arkadaşın var. Kimse seni yıkmaya cüretle edemez. Yerin hazır, arkadaşlarınla vedalaş demiş. Yıldız.

Tilbe Çatkapı, Aslı Solmaz'dan Furkan Efe Çile, sapasağlam arkanda duran seni çok seven hayat arkadaşım var. Kimse seni yıkmaya cüretle edemez. Yerin hazır, arkadaşlarınla vedalaş. Yıldız Tilbe Çatkapı armağan olsun. Aslı Solmaz'dan Furkan Efe Çile.

0: Şimdi
1: Sadullah Canan Çil'den Furkan Efe Çil'e, evlat kokusu cennet kokusudur. Evlat dünyada nur, şimdi ahirette sürurdur. Ailen arkanda oğlum, sen dimdik dur, yıkılma. Ahmet Kaya, odam kireçtir benim. Sadullah Canan Çil'den Furkan Efe Çil'e, Ahmet Kaya'dan odam kireçtir benim armağan olarak geliyor. Bir not var: evlat kokusu cennet kokusudur. Evlat dünyada nur, ahirette sürurdur. Ailen arkanda oğlum, sen dimdik dur, yıkılma. Ahmet Kaya, odam kireçtir benim. Sadullah Canan Çil'den Furkan Efe Çil kardeşimize armağan olsun.

Efendim gecemiz devam ediyor. Berke Meraki, selamünaleyküm Murat abim. Hıdırlık Tepe'den Aslan kardeşim Onur, Yıldız namı diğer. Küçük kardeşimle diyeyim. Siz de anladınız orayı. Selam olsun kardeşine. Az kaldı kardeşim, az kaldı elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abim. Hıdırlık Tepe'den Aslan kardeşim Onur, Yıldız namı diğer. Kardeşimle. Selam olsun kardeşime. Az kaldı kardeşim, az kaldı elbet bir gün dedi Berke Meraki. Hıdırla benim için de bakın şöyle kaya başına bizim Atıp Bey'e. Codur'un kahveyi yıktılar mı ne oldu bilmiyorum ki. Gökçen Efe'den geçmeyeli epey oldu. Berke Meraki, bizim çocuklara selam olsun Altındağ'ına, Atıp Bey'e hakkınızı helal edin. Yayında söyleyemediğim yerler arkadaşlar, yayın ilkeleri bakımından uygun olmayan sözcükleri çıkartıp söylüyoruz, bilginiz olsun. Havva kardeşim, Ankara'da olan sevdiğim Murat Özdemir'e onu çok sevdiğimi ve kavuşacağımız günü beklediğimi söyler misin? Seni çok seviyorum aşkım dedi Havva. Murat Özdemir'e, Ankara'da olan Murat Özdemir'e çok sevdiğini söyledi. Kavuşacağımız günü bekliyorum dedi ve seni çok seviyorum aşkım diye Havva kardeşim Murat Özdemir'e duygularını böyle anlattı. Sevgili Mehmet Ali Kerpiç bu gece bizi hiç yalnız bırakmadı. Ben Mehmet Ali Kerpiç, canım kanım Murat Kamberoğlu, can ağabeyim Fatih Kara, can dostum Atakan Altuntaş, dayıların dayısı Enver Yılmaz, Şahan Vural Yıldırım, Emircan Ağırcan, Yusuf Urcan, Umut Anıl Yüzgül, Bedirhan Akşor, Raşit Baran Göçmez, Kötü Kenan Emre Cay, Bilal Nalbant, Gani Cansever, Erdi Dönmez, Mustafa Bilal Nalbant, Kürşat Yavaş'a ve sayamadığım ismini tüm dostlarıma armağan olsun sıradaki şarkılar. Allah bana ömür verdiği sürece ben sizin arkanızdayım dostlarım. Acınızı kimseye göstermeyin çünkü ateşinize kimin odun atacağını bilemezsiniz dedi Mehmet Ali Kerpiç. Sizleri seven dostunuz Mehmet Ali Kerpiç. Murat'ıma ve Atakan'ıma özellikle gelsin sıradaki şarkılar.

Zor Bey, Zor Bey. Zor Bey Evren Dilmaç perdeyi şöyle bir araladı. Güzel de bir istek yazmış. Bakalım gece nereye ilerleyecek? Zor Bey Evren Dilmaç'ın istekleri bizi nereye taşıyacak? Kafadan demiş ki yol kararınca dönen haindir abi. Her nasip de vaktine esirdir. Önce şeref sonra hayat. Tanıyan tanımayan bütün herkese selam olsun diyor Zor Bey Evren Dilmaç. Kemal Özüpek, Zekeriya Akdoğan'dan Alperen Gözüpek, Can Yıldırım ağabeylere selam olsun. Ceylan Marketler Zinciri çalışanlarına, yöneticilerine selam olsun. Şamyel Osman'a da çok selam olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Selamünaleyküm, ben Zor Bey Evren Dilmaç. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir. Ellerinden öperim ve yanındaki dostları Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime selam olsun. Saygılarımı, sevgilerimi iletir. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksüoğlu, Burak Can, Baki Karisli, Burak Karisli, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Tayfur Avcı, kardeşim Hamza Topdemir ve Oğulcan Olgan. Adını sayamadım. Bütün dostlarıma, abilerime, babama çokça selam olsun. Yine Arda Berk Akar, Tayfur Avcı, Kemal Özüpek, Hamza Topdemir, Ali İsa Aktaş, Furkan Mert'e selam olsun. Hamza kardeşimin, Hamza Topdemir'im, ben de abi diyor doğum gününü tebrik ediyorum. Nice sağlıklı yaşlara. Mustafa Yavuz'dan bizi bizden ayırdılar da armağan olsun. Hamza Topdemir'in ad gününü ben de tebrik ediyorum. Hamza gözlerinden öperim amcam. Sizi sizden ayırmayacaklar Allah'ın izniyle. Siz böyle birbirinize kenetlendiğiniz sürece sizi kimse birbirinizden ayıramaz. Çok güzel kardeşlersiniz. Arda Berk Akar, Tayfur Avcı, Kemal Özüpek, Hamza Topdemir, Ali İsa Aktaş, Furkan ve daha adını sayamadım. Birçok kardeşiniz var. Zor Bey Evren Dilmaç, aslan parçası benim yeğenim. Gözlerinden öpüyorum. Volkan Dilmaç'a ve arkadaşlarına özellikle geliyor bu güzel çalışma. Bizi bizden ayırdılar. Zor Bey'in isteği. Hamza Topdemir, nice sağlıklı yaşları amcam.

Efendim devam ediyoruz. Ahmet Kaya başım belada. Halil Umut Yiğici kardeşim. Halil Umut Yiğici kardeşim. Aslan kardeşim Furkan Efe Çil. En yakın zamanda seni tekrardan yanımızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Seni çok özledik. Gözlerinden öperim. Ahmet Kaya başım belada. Aslan kardeşim Furkan Efe Çil. En yakın zamanda seni tekrardan yanımızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Seni çok özledik. Gözlerinden öperim. Ahmet Kaya başım belada. Halil Umut Yiğici'nin isteği yayında. Aslan kardeşi Furkan Efe Çil'e armağan olarak gönderdi.

yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşki.

başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere

ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta.

0: belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada. Üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Yanmışım başım.
1: Başım beladadan sonra devam ediyoruz. En güzel istekleri sizler yapıyorsunuz gecenin bu vaktinde. Efendim Samsun Atakum Köpük Kafe Köpük Premium Villa evlerinden yayınımız devam ediyor. Köpük Kafe Köpük Premium Villa sponsorluğunda buradayız. Mesajlarınızı halen alabilirim. Saat 1'e değin yayınlarım devam ediyor. Her gün 19'dan gece 1'e değin yayınlarım devam ediyor. mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Berke Meraki, selamünaleyküm. Kardeşlerim, arkadaşlarım, yoldaşım Yunus Emre Çakır'a ve Sipan Aydın ağabeyime selam olsun. Her gün bir şey, bir gün her şey değişir. Elbet bir gün, dedi Berke Meraki. Ezgi Arslangöz, iyi akşamlar abi. Sıradaki tüm güzel parçalar canım eşim Erdinç Arslangöz'e ve bütün dinleyicilere gelsin. Seni çok seviyorum, kurban olduğum elbet bir gün, dedi Ezgi Arslangöz. Sıradaki güzel eserleri canı eşi Erdinç Arslangöz'e ve dinleyenlerimize armağan etti. Erdinç Arslangöz'e de seni çok seviyorum, kurban olduğum, dedi. Elbet bir gün. Elbet bir gün. Erdinç Arslangöz. Eşin kardeşim Ezgi Arslangöz'den sana böyle güzel bir mesaj geldi. Mesajlarınız böyle güzel olunca ben de bir daha okumayı seviyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Aşk dolu, sevgi dolu, özlem dolu mesajlarınızı bekliyoruz. Bilginiz olsun.

Bu arada yarından itibaren 21-22 yanlış olmazsa 21-22 saatlerinde Mehmet Ali Kerpiç'le yol alacağız. 21-22 saatlerinde sponsor olacak. Evet, 9-10 saatlerinde Mehmet Ali Kerpiç sponsorluğunda yola devam edeceğiz. Mehmet Ali Kerpiç'in dostlarına çok çok selam var. Mehmet Ali Kerpiç'e de çok selam olsun bizden. Yarından itibaren 21-22 Mehmet Ali Kerpiç sponsorluğunda devam edecek. Mehmet Ali Kerpiç, hayırlı uğurlu olsun can kardeşim.

Berke Meraki, selamünaleyküm Murat abim. Eti Meskut'ta Emirler'den aslan kardeşlerim Mirhan ve Hak'tan Kirlioğlu'na selam olsun. Elbet bir gün sizi bekliyoruz dedi. Berke Meraki yayını bırakmıyor. Fatma'dan sevgilisi Mert Çakır'a seni seviyorum, güzel olacak inan mesajı geldi. Ne tuhaftır ki insan birini sever ve sonra bütün cihanın güzellikleri gözünde ehemmiyetini kaybeder. İşte sen benim cihanımı kendinde toplayan o kişisin dedi. Fatma'dan sevgilisi Mert Çakır'a seni seviyorum mesajıyla birlikte bu mesaj da geldi. Selam olsun.

Zorbey Evren Dilmaç. Zorbey Evren Dilmaç'ın isteği var. Yüküm yarı yolda kaldı. Gelsin bakalım. Azer Bülbül'den Yüküm yarı yolda kaldı. Zorbey Evren Dilmaç'ın isteği. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Yol kararınca dönen haindir diyen bir delikanlı Zorbey Evren Dilmaç ve önce şeref sonra hayat diyor. Eyvallah can kardeşim. Geçen de konuştuk. Şeref her şeydir arkadaşlar. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun dedi can kardeşim Zorbey Evren Dilmaç. Özellikle babacı Volkan Evren Dilmaç ve arkadaşlarına çok çok selamları var. Bu güzel eseri Yüküm Yarı Yolda Kaldı Azer Bülbül'den başta Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına armağan ederken Hamza Topdemir kardeşinin de ad gününü kutlayarak Hamza Topdemir'i de unutmuyor. Yine Arda Berk Akar, Tayfur Avcı, Kemal Özüpek, Hamza Topdemir, Ali İsa Aktaş, Furkan Mert'e de selam olsun dedi Zorbey. Kemal Özüpek, Zekeriya Akdoğan, Alperen Gözüpek, Can Yıldırım ağabeylerime selam olsun. Ceylan Marketler zinciri çalışanlarına ve yöneticilerine çokça selam olsun dedi Zorbey. Hiçbirini unutmuyor. Şamyel Osman'a da çok selamları var. Zorbey, babacığının yanındaki, Volkan Dilmaç'ın yanındaki bütün kardeşlerine, babasının arkadaşlarına çok selamlarını gönderdi. Onlar kimler? Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime selam olsun, saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Ayrıca abilerim Batuhan Kuşbulu, Can Göksüoğlu, Burak Can, Baki Karisli, Burak Karisli, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Tayfur Avcı kardeşim, Hamza Topdemir ve Oğulcan Olgan, yine adını sayamadım, bütün dostlarıma selam olsun. Azer Bülbül, Yüküm Yarı Yolda Kaldı. Başta babam Volkan Dilmaç ve ismini saydığım kardeşlerime, dostlarıma armağan olsun dedi. Yasin Tamer'e de sevgili Zorbey Evren Dilmaç'ın çokça selamları var. Azer Bülbül, Yüküm Yarı Yolda Kaldı. Aç radyonun sesini. Zorbey Evren Dilmaç, paşam, gözlerini öperim.

Balazanın felek benden öcün almış. Anam anam anam anam, anlayamadım ay ay ay ay ay ay ay. Vala dertleri başıma tac eyledim, gene kimseye yaranamadım. Anam anam anam.

olmazlar değil mi? Öldüm aney aney aney aney aney aney. Yandım anam anam aman aman aman aman aman aman aman ay ay ay. Ah yeter anam anam anam.

Azrail canım almaya gelmiş, veremiyorum. Anam anam anam anam anam anam anam. Ay ay ay ay. Ah ana canım çok yanıyor. Anam canım çok yanıyor.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Bilmezler yalnız yaşamayanlar. Nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl koşar aynalara? Bir cana hasret. Bilmezler.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
4: Ve devam ediyoruz. Samsun Atakum Çatalçam mevkiinden Köpük Kafe, Köpük Premium Villa evlerinin sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Yayın arkasında neler yaşadık arkadaşlar bilemezsiniz. Bugün Samsun'a çok güzel bir yağmur yağdı. Biliyorsunuz buraları sizlere tanıtıyorum. Kapalı havuz var. Fakat bulunduğumuz yerde biraz açık alanda ben radyoyu kurmuştum. Portable cihazlarımız var biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde yayın yapıyoruz. Aman bir baktık ayağımızın altı su. Yağmurun da farkında değil canlı yayın gürültü patırtı. Güç kaynakları biliyorsunuz elektriği, yüksek gelen elektriği 220 volta dönüştürüyor. Ya da düşük gelen elektriği bize normal elektrik yani cihazlarımızın alması gereken elektrik şeklinde gönderiyor. Yerde bir baktık yer su. Allah muhafaza yani bir kaza aslında atlatıldı diyebiliriz. Korka korka kaldırdık onları yerden. Ayaklarımın altı su içinde bir canlı yayını yani sanki havuzda gibi değil de işte biraz daha yani birkaç ayakkabı değiştirerek yayına devam ettik. Bu yayına yansımadı ama bilin ki bu yayınların sizlere ulaşmasında zaman zaman televizyon programlarında da bunu çok yaşardık. Ramazan'da özellikle Mayıs'a denk geldiğinde Nisan'ın sonları o 42. yağmurlarında of Bengütürk TV'de takip eden kardeşlerim hatırlayacaklar. Eryaman'da filan Gölbaşı'nda yaptığımız yayınlarda gerçekten

Gölbaşı'nda kapalı mekanda yapıyorduk ama Eryaman'da açık alanda da yayın yapıyorduk. Yağmur birden bastırınca cihazlar tabii ki hep elektronik, Allah muhafaza. Bugün de dualarınızla çok şükür elhamdülillah herhangi bir sıkıntı yaşamadan şu dakikaya kadar sizlere sesimizi ulaştırdık. Bu manada Köpük Kafe, Köpük Premium Villa evleri sahipleri, Yeşil Yurt ailesine, çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizleri burada çok iyi ağırlıyorlar. Burada yaşadığımız bu coğrafi konumda gördüklerimizi yine Köpük Premium Kafe ve Köpük Kafe ve Köpük Premium Villa evlerinde gördüklerimizi sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Murat İnce Net Facebook ve Instagram. Biliyorsunuz Facebook'ta yaklaşık 1 milyon 300 bin takipçimiz var. Instagram'da 200 bin. Yine Yorulduk ve Hayat Instagram sayfamızda da Köpük Kafe ve Köpük Premium Villa evlerinin tanıtımları var. Girin bir bakın. Denk gelirse Karadeniz'in incisi Atakum'da kalmak isterseniz Yeşilyurt ailesi, Köpük Kafe ve Köpük Premium Villa sahipleri kardeşlerim, 3 kardeşler, Hakan, Ahmet ve Furkan, üçü de birbirinden kıymetli. Sizleri ağırlamaktan onur duyarlar. Bilginiz olsun, uygun şartlarda güzel bir tatil yapmak isterseniz, enfes balık, kuymak yemek isterseniz, sabahlar kahvaltıda burada vazgeçilmezlerim arasında kuymak var. Tavsiye ediyorum. Eylem Çakır'dan Gözbebeği MÇ'ye bugün hasretle yarın kavuşmayla diye bir mesaj geldi. Devamında seni görünce söyleyeceklerimi unutuyorum. Seni senin hudutlarının dışında seviyorum. Bu gece dualarımız, kalbimiz seninle dedi Eylem Çakır Gözbebeği MÇ'ye. Bugün hasretle yarın kavuşmayla. İnşallah yarın güzel haberler gelir. Kadriye kardeşimizin isteği var. Ankara'da olan eşim Furkan Çıtraz'a Tülay Macran'dan Senden Vazgeçmem şarkısı gelsin. Her kelimesi beni anlatıyor. Senden Vazgeçmem Furkan Çıtraz ömrüm dedi Kadriye kardeşimiz. Yaklaşık 40-50 dakika mı olmuş gönderildi? 23.51'de gelmiş. Anca girdik. Hakkını helal etsin kardeşimiz. 48 dakika olmuş. 47 dakika. Belli saatlerde yoğunluk oluyor. Aynı anda birden fazla mesaj gelince arkadaşlar böyle oluyor. Hakkınızı helal edin. Kadriye kardeşim, Ankara'da olan eşi Furkan Çıtraz'a Tülay Macran'dan Senden Vazgeçmem şarkısını armağan etti. Her kelimesi beni anlatıyor. Senden Vazgeçmem Furkan Çıtraz ömrüm dedi Kadriye kardeşim.

Gecenin başında frekanstaki gölge kendi sesine geç kalan kalpler dedik. Fakat üzerine gidemedik. Bugün Turgay abi de misafirimizdi. Turgay Taşkın. Kendisine bir kere daha selam olsun. Buralarda olmamızın yegane sebebi Turgay Taşkın ağabeyimdir. Var olsun, işi gücü rast gelsin. Onu ayrı seviyoruz. İyi bir bestekar, iyi bir güftekar, iyi bir gönül adamı, insan. Onunla söyleştik. Sizinle bir kere daha buluşturdum Turgay abi. Daha evvelce 3-4 yıldır tanıyorsunuz Turgay abi. Programlarımda zaman zaman dinlediniz. Dolayısıyla mesajlar da yoğun gelince frekanstaki gölge, kendi sesine geç kalan kalpler konusunda pek konuşamadık. Şu an sakinledi panelim. İstek yok. Bakıyorum, evet. Biraz konuşayım bu konuyla alakalı. Konunun özü, insanın hayatı boyunca hep başkalarının dertlerini dinlemesi, herkesin fırtınasına sığınacak bir liman olması ama günün sonunda kendi içindeki o sessiz çığlığı duyacak kimseyi bulamama hali. Dünyaya sesini duyuran ama kendi kalbine her gün biraz daha geç kalan o güçlü görünmeye mahkum insanların dilsiz yalnızlığı. Geceye dair konumuz buydu. Frekanstaki gölge, kendi sesine geç kalan kalpler. Üzerine gidemedim. Birkaç kelam daha edelim. Haklarınızı helal ediniz. Dostlarım, belki de hayatımızdaki en yorucu insan her zaman güçlü olmak zorunda kalan insandır. Çünkü herkes onun güçlü olduğuna inanır. Sen halledersin, sen dayanırsın, sen zaten güçlüsün. Bu cümleleri o kadar çok duyar ki insan bir süre sonra gerçekten başka türlü davranmaya hakkı olmadığını düşünmeye başlar. Oysa güçlü olmak hiç yorulmamak değildir. Efendim, güçlü olmak bazen yorulduğunu söyleyebilmektir. Bazen bir insanın ihtiyacı çözüm değildir dostlarım. Sadece birinin yanında oturup anlatmak zorunda değilsin, ben buradayım deme halidir. Çünkü bazı yaralar anlatılarak değil, paylaşılınca hafifliyor. Ve ne acıdır ki herkesin derdini dinleyen insanların çoğu kendi derdini anlatmaya gelince susar. Neden? Çünkü alışmışlardır. Başkalarının gözyaşını silmeye alışmışlardır ama kendi gözyaşlarını saklamaya. Bir başkasının dayanamıyorum sözünü duyunca hemen yanında olurlar. Ama sıra kendilerine geldiğinde odanın ışığını kapatıp sessizce beklerler. Belki kimse bilmez o gece kaç defa iç çektiğini. Kaç defa telefonun ekranına bakıp bir ismin gelmesini beklediğini, kaç defa birine nasılsın demek isteyip sonra vazgeçtiğini. Çünkü bazı insanlar yardım istemeyi değil, yardım etmeyi öğrenmiştir. Ve insan bazen tam da burada kendisini kaybetmeye başlıyor. Herkese

gelmeye çalışırken kendi kalbine geç kalma hali. Dostlarım, belki de hayatımızda bir kez olsun kendimize de şu hakkı vermeliyiz. Her şeyi taşımak zorunda değiliz. Her yarayı saklamak zorunda değiliz. Her gece güçlü görünmek zorunda da değiliz. Bazen ya ben de yoruldum diyebilmek insanın kendisine yaptığı en büyük iyiliktir diye düşünüyorum. Çünkü biz de insanız. Bizim de kırıldığımız yerler var. Bizim de özlediğimiz insanlar var. Bizim de söyleyemediğimiz cümleler, içimizde biriktirdiğimiz gözyaşlar yok mu? Var tabii ki ve belki bu gece yıllardır başkalarının sesini dinlemekten kendi sesini duyamayan bir gönül dostumuz bizi dinliyordur. Tahmin ediyorum vardır. O zaman bu gece ona şunu söyleyelim. Kendinizi unutmayın, olur mu? Herkese yetişmeye çalışırken kendinize geç kalmayın canlarım. Çünkü bazen insanın hayatında kurtarılması gereken ilk kişi aynada her sabah gördüğü o sessiz insandır ve o insan belki de uzun zamandır sadece sizden gelecek küçük bir merhameti bekliyordur. Haksız mıyım ama arkadaşlar? En çok kendimize haksızlık ediyoruz. Yani insanın bir duvarı olmalı. Mesela benim bir abim, bir ablam olsun çok isterdim. Evin büyüğü olmak gerçekten çok zor. Yani ben de abi ya şu işi halledemedim demeyi çok isterdim. Yani abimin gölgesinde biraz yürümek ya da yorulduğumda abi yoruldum ben halledemiyorum demek isterdim. Hayatım boyunca böyle bir şansım olmadı. Dostlarım, insanın en büyük yorgunluklarından biri de kimsenin fark etmediği bir savaş her gün sessizce vermektir. Sabah kalkarsın, hayat devam ediyormuş gibi davranırsın. İşinizi yaparsınız, insanlarla konuşursunuz, gülersiniz. Birilerinin derdine çare olmaya çalışırsınız. Hatta bazen öyle güzel teselli edersiniz ki karşınızdaki insan sizin hiç kırılmadığınızı zanneder. Oysa siz de bilirsiniz, insanın bazı geceleri vardır kimseye anlatamadığı, bazı cümleleri vardır dilinin ucuna kadar gelip geri dönen, bazı isimleri vardır telefon rehberinden silse bile kalbinden silemediği. Ve bazı akşamlar vardır ki insan bütün gün herkese güçlü göründükten sonra kapısını kapatır ve sessizce kendi içine çöker. İşte o an kimse alkışlamaz sizi, kimse bugün de çok güçlü durdun demez, kimse görmez. Ama belki de insanın kendisine en çok ihtiyaç duyduğu an tam da o andır. Çünkü bazen dışarıdan gelecek bir el değil, insanın kendi içine uzatacağı merhamet kurtarır onu. Kendimize de biraz anlayış göstermemiz gerekir dostlarım. Her şeyi zamanda yapamamış olabiliriz. Bazı insanları kaybetmiş olabiliriz. Yanlış kararlar vermiş olabiliriz. Birilerine gereğinden fazla değer vermiş, bazılarına da hak ettikleri değeri zamanında gösterememiş olabiliriz. Ama hayat yalnızca yaptıklarımızdan ibaret değildir. Bazen yeniden başlamak da hayatın bir parçasıdır. Ve belki bu gece kendi kalbimize ilk kez gerçekten kulak verirsek onun hala bize bir şey söylediğini fark edeceğiz. Ben buradayım. Yorgunum ama buradayım. Kırgınım ama buradayım. Çok şey kaybettim ama hala sevebiliyorum. İşte insanın umudu biraz da burada başlıyor. Çünkü kalbiniz hala kırılabiliyorsa, hala hissediyorsunuz demektir. Hala hissediyorsanız hala iyileşmenin bir yolu vardır. O yüzden dostlarım, bu gece herkesin derdine yetişmeye çalışan o güzel insanlar, biraz da kendinize yetişin, olur mu? Hı? Bir başkasının yarasına merhem olurken kendi yaranızı unutmayın. Değerli olduğunuzu unutmayın. Saygıyı hak ettiğinizi sakın unutmayın, olur mu? Ve sakın kendinizi yalnızca başkalarına iyi geldiğiniz zaman değerli sanmayın. Siz kimseye yetişemediğiniz günlerde de değerlisiniz. Bazen hiçbir şey yapmadan yalnızca nefes alıp hayata devam ettiğiniz bir gün bile yeterlidir. Çünkü bazı geceler başarı ayağa kalkmak değildir. Sadece yıkılmadan sabaha ulaşmaktır. Ve sabah geldiğinde belki hayat yine aynı hayat olacak ama siz kendi sesinizi biraz daha erken duymayı öğrenmiş olacaksınız. Ne dersiniz?

Dünyaya sesini duyurmayı öğrendik de içimizden yükselen o sessiz çığlığı dinlemeyi unuttuk. İnsanın en derin yalnızlığı, herkesin kendisine sığındığı bir liman olup kendi fırtınasında yapayalnız kalmasıdır. Bu durumda olan kardeşlerime de Rabbimden sabır diliyorum. Gecenin son 8 dakikası. Geceyi bağlıyorum efendim. Haklarınızı helal ediniz.

dostlarım, bu gece belki de hepimizin içinde biraz duran o sessiz insandan söz ettik. Herkese yetişen, herkesi dinleyen, herkese güçlü görünen ama gecenin bir yerinde kendi kalbine sessizce yenilen insandan. Şunu unutmayalım, kendinizi başkalarına iyi geldiğiniz günlerle ölçmeyin. Siz de yorulabilirsiniz, siz de kırılabilirsiniz, siz de bir omuza ihtiyaç duyabilirsiniz. İnsansınız ve bazen hayatta yapılacak en güzel şey herkesi bir kenara bırakıp kendi kalbinizin yanına oturmaktır. Bunca sene. Belki bu gece kendi sesinizi biraz geç duydunuz, olsun. Yeter ki bundan sonra onu susturmayın. Çünkü insan kendisini kaybettiği yerde değil, kendisine yeniden döndüğü yerde iyileşmeye başlar. Gece biter dostlarım ve sabah mutlaka gelir. Kendinize iyi bakın, kalbinizi ihmal etmeyin, olur mu? Çünkü dünyada sizi bekleyen onca insanın içinde sizi en çok bekleyen kişi bazen yine kendiniz olursunuz. Allah gönlünüze ferahlık, yolunuza ışık versin. Yarın gece saat 19'da başka bir hikayeyle, başka bir konuyla buluşmak üzere kentin en özel istasyonundan sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum bir kere daha. Burası Samsun Atakum Köpük Kafe, Köpük Villa Evleri. Köpük Kafe, Köpük Villa Evleri sponsorluğunda yayınımız sona eriyor. Hak hukuk noktasında hakkım helaldir, haklarınızı helal edin. Dua eder, dua bekleriz. Tekrardan yarın akşam 19'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a.

0: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz. Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.
1: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
2: Duygu adamı Murat İnce.
0: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.